Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi olan Allah'a hamd, yüksek ahlaklı Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Sudan ve arştan sonraki yaratıkların tertibi. Allahu Teala su ve arşı yarattıktan sonra kalem-i alayı, sonra levh-i mahfuzu, sonra da diğer yaratıkları yaratmıştır. Kalem-i ala ve levh-i mahfuz, levh-i mahfuzun vasfı hakkında onun beyaz incilerden, etrafının kırmızı yakutlardan ve genişliğinin de 500 yıllık bir yürüyüş mesafesi kadar olduğu varit olmuştur. Allahu Teala kaleme yazmasını emretmiştir. O da yaratıklardan hiçbirisi kendisini tutmadan Allahu Teala'nın kudretiyle işlemeye başlayıp olmuş ve bu dünyanın sonuna kadar olacak şeyleri levh-i mahfuza yazmıştır. Bundan 50 bin sene sonra da Allah 6 günde gökleri ve yerleri yaratmıştır. O halde levh-i mahfuzda yazılı olanın dışında ne bir insan doğar ne de gökyüzünden bir damla yağmur yağar. Üzerinde yaşadığımız şu yer Allahu Teala'nın yarattığı 7 yerlerden bir tanesi ve onların en yüksek olanıdır. Her bir yer diğer yerden ayrılmış bir vaziyettedir. 7. yerde Siccin diye adlandırılan bir yer vardır. Orası imansızların vücutları çürüdükten sonra diriltilecekleri ana kadar ruhlarının kalacakları yerdir. Cehennem 7. yerin altındadır. O Allah'ın kullarından asi olanları tehdit ettiği ateştir. Bulunduğumuz bu yer o 6 günün ilk 2 gününde yaratılmıştır. 7 gök. Allahu Teala yerleri yarattıktan sonra 7 göğü yaratmıştır. Onlar Allah'ın direksiz olarak kaldırdığı sert cisimlerdir. Her biri diğerinden ayrılmış bir vaziyettedir. Biri ile diğeri arasındaki mesafe 500 senedir. Ve her göğün bir kapısı vardır. Birinci göğün yeryüzünden çok uzak olup insanın bunun idrakinden aciz olmasından dolayı bazı batılılar yıldızların, ayın ve güneşin bulunduğu boşluğun bu alemin tamamı olduğuna inanıyorlar. Ayrıca bir batın inançları daha vardır ki o da bu alemin sınırsız olduğuna inanmalarıdır. Onların sözlerinin hiçbir önemi yoktur. Zira bu konu hakkında Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ve Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde onların dediklerinin tersini bildirmişlerdir. Cennet 7. göğün üstündedir. Yeryüzünün üzerinde bulunan şeyler. Allahu Teala 7 göğü yarattıktan sonra nehirler, ağaçlar, dağlar gibi yeryüzünde bulunan diğer şeyleri yaratmıştır. Adem aleyhisselam Allahu Teala 6. günün son günü olan cuma gününün sonunda Efendimiz Adem aleyhisselamı yaratmıştır. Adem aleyhisselam cins bakımından yaratıkların en sonu ve peygamberlerin de ilkidir. Allahu Teala onu cennetten bir suyla karıştırılmış olan yeryüzündeki topraktan yaratmıştır. Efendimiz Adem aleyhisselamın sol kaburga kemiğinden de Seydetuna Havva yaratılmıştır. Fakat melekler, cinler ve hayvanlar Efendimiz Adem aleyhisselamdan daha önce yaratılmışlardır. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Alemleri Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, yüksek ahlaklı Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Küfrün şekilleri ve iman etmeyenlerin çeşitleri. Allahu Teala şöyle buyuruyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sabîlillâh thumme mâtû ve hum kuffâr felen yaghfirallâhu lehum. Muhammed suresi 34. ayet. Manası, küfre düşüp insanları Allah yolundan alıkoyan, sonra da imansız olarak ölenleri Allah şüphesiz ki bağışlamayacaktır. Nasıl ki karanlık aydınlığın zıddıysa, küfür de imanın zıttıdır. Küfrün üç şekli vardır. Benzetme, yalanlama ve inkar etme. Benzetme, yani Allah'ı yarattıklarına benzetmek. Yalanlama, yani Kur'an-ı Kerim'de geçen veya Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği sabit olan bir şeyi inkar etmek. Örneğin, cesetlerin ruhlarla birlikte diriltileceğini inkar etmek. Veya namazın, orucun, zekatın farziyetini inkar etmek. İnkar etme, Allah'ın varlığını inkar etmektir. Bu ise küfrün en şiddetlisidir. İki çeşit gayrimümin vardır. Aslı gayrimümin veya İslam'dan dönen kişi, yani mürted. Aslı gayrimümin, gayrimümin olan anne ve babadan dünyaya gelip küfri inanç üzere bağlı olan kişidir. Mürted, Müslüman iken riddet çeşitlerinden birine düşen kişidir. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kul ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un la ta'taziru kad kefertum ba'de imanikum. Et-Tevbe suresi 65. ve 66. ayet. Manası, Allahu Teala Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bazı insanlara şöyle söylemesini emretmiştir. Siz Allah ile onun ayetleri ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz? Özür dilemeyin, iman ettikten sonra kafir oldunuz. Riddet, İslam'dan çıkmaktır. Ve o, küfür çeşitlerinin en çirkinidir. Bu yüzden imanı koruyup, onu kesen, geçersiz kılan ve bozan, riddetten uzak tutmak her Müslümana farzdır. Allah bizleri ondan korusun. Riddetin kısımları, alimlerin ayırdığı gibi riddet üç kısma ayrılır. İtikadı küfür, fiili küfür ve lafızı küfür. Riddet kısımlarından her bir kısma ait çok dallar vardır. İtikadı küfür, örneğin Allahu Teala'nın varlığını inkar etmek, Allah'ın aciz veya cahil olduğuna, cisim, ışık veya ruh olduğuna inanmak, Allah korusun, ya da içki içmenin veya hırsızlık yapmanın helal olduğuna, Allah'ın beş vakit namazı, Ramazan orucunu, zekatı veya haccı farz kılmadığına inanmak, fiili küfür, örneğin mushafı veya şer'i ilimleri İçeren kağıtları kasten çöpe atmak, puta, güneşe veya ibadet etme kastıyla bir insana secde etmek ya da Kur'an'ın ayetlerini idrar ile yazmak. Lafzı küfür, Allahu Teala'ya, peygamberlerden bir peygambere, meleklerden bir meleğe, İslam'a ve Kur'an'a sövmek ya da namaz veya oruç ile alay etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnnel abde le yetekellemu bil kelimeti la yara biha ba'san yehvi biha fin nari seb'ine harife. Bunu İmam Tirmizi rivayet etmiştir. Manası, kul öyle bir söz söyler ki onda bir beis görmez. Bu nedenle cehennemde 70 sene düşer. Yani inişte 70 senelik bir mesafeye düşer. Bu da cehennemin dibidir. Orası ise
iman etmeyenlere mahsustur. İşte bu hadis küfre düşmekte, hükmü bilmenin, gönlün inşirah bulunmasının ve lafzın manasına inanmanın şart koşulmadığına dair bir delildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ekseru hata yebni âdeme min lisânih. Manası, Ademoğlunun hatalarının çoğu dilindendir. Kural, Allah'ı, kitaplarını, peygamberlerini, meleklerini, hükümlerini, vaadini, vaidini, İslam'ın şiarlarını veya İslam dininden bilinen bir şeyi hafife almayı içeren her inanç, fiil veya söz kesinlikle küfürdür. O halde insan hangi halde olursa olsun bütün cehdiyle bunlardan sakınsın. Faydalı bir husus. Alimler demişlerdir ki, dinde zaruretle bilinen bir şeyi inkar etmek küfürdür. Bir hususun dinde zaruretle bilinmesinin manası, bunun alimlerden başkasının bilmediği bir husus olmayıp, aliminden cahiline kadar Müslümanlar arasında bilinen bir husus olmasıdır. Örneğin, beş vakit namazın veya Ramazan orucunun farziyeti, alışverişin helal olması, içki içmenin veya hırsızlığın haram olması gibi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.